Şun 2026-yylyň avgust aýynyň 28-di anyna Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gaderli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň gelimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymy 16 metr, 17730 kilogerçlik gyzyk gyzyk dolkundan gün efirden dikkatini hödürleýäris. Gün efirden berilen goýuşymy çanak anten arkaly Aşgabat wagt bilen 7'den 7 seçenli Türksat 4A'dan 10,92 MHz yılıklıdan garizontal polarasyadan kaytadan dinlap bilersiniz. Hormat dinleyiciler, koyuşumda bu kısana daşa yurt havarını, sesli kollunma ve Türk dünyasının dağınları adlı keplilik tapmayan gepeş kremizi dinlap bilersiniz. Koyuşumda bu kısana Taylan ve alıp barayan parahat Nuriyev. Teknik işgarımız asli yıkılmaz.

İllesir ilkünən havarın qıytqıca madmunun tanış olun. İran Urmuz boğunu tədən açmadan ön talapların tanığını tayalayar. Afal tarapları olan lobby aypa qarşılıq güçlənir ki, Amerika Birleşen Saatlarının ağırlıq faydalarına ulu müçbördə maya qoyar. Amerika Birleşen Saatları 90 milyard baril nevti olan Venezuela'nın nevit yataqlarını 100 yıllık kərinətini bilməqi qüdəvnə tutuyar. İdi illəsər, inni bolsa şöbəli ki, xavarların dol madmuni zindik qadınlar etirməkçi. İran, Urmuz boğanını təyədən açmadan ön talıpların tanıqını tayarlayar. İranın Yuqarı Milli Xubuzluq Gengişinin Sekretari Muhsin Rezai, Pakistan ve Katar araçları Tehran'ın öz şartlarını aitmanı istenen son, İran'ın Urmuz boğanını təyədən açma üçün şartların tanıqını tayarlayanını aitdi. Rezai Tevhid'den uruşun belirtilmenin bu şartların aratına bardığını aitti. Rezai şeylik hem İran'ın boğazdan geçmek için deniz geçirilik itibarı da Oman ile Lalaş'a gelindiğini, yolun kâvır bölüklerinin Oman'ın su genişliğinden, kalın bölüklerinin olsa İran'ın su genişliğinin geçecektiğini aitti. Livan'a yerleşen Almanar TL'ye veren interviyotunu Rezai, eğer Amerika Birleşen Saatleri İran şartlarını kabul etse, gemilerin belirlenen merkez kanal arkayı ulanacaktığını aitti. Israel taraftarı olan lobby AIP'a karşılık güçlenir ki Amerika Birleşen Saatlerinin aralık faydalarına ulu meçhörde maya koyar. Amerika Birleşen Saatlerine İngilizce Israel lobbyist olan AIPAC, saylı çıktayıcılarının esası terişsesi olan Birleşen Demokratiya Tatlaması arkalı yurt boyunca yarışlara 14 milyon dolar sarp etti. Sayloları təsir etirmek için çeksiz meçhörde pul harçlama ruhup veren Super PAC deyip adlanılan kurumu, kampanya maliyeleştirilmesini izleyen Open Secrets'in malumatlarına göre kongres yarışlarına 54 milyon dolar sarp etti. Amerika Birleşen Saatleri 90 milyar baril nefti olan Venezuela'nın nefit yataklarını 100 yıllık kârenetine vermeyi güdüm tutuyor. Axios haberler saytının haberine göre Trump'ın yol açığı etmeyene hükümet, Venezuela'nın vaatlarını hükümet olan yurdun ağırt ulu nefit çeşmelerine Amerika Birleşen Saatleri'nin payını satın almak

waren det gitbisch kritiker. Ada alan iki Amerikan rezmetine talalan berlen havarda gitbisch kren 90 milyard barrel tut edilen qorları olan nevit kenlerini ölçüne alyanay aydılar. Bu ota Venezuela'nın 300 milyard barrel tut edilen umumi qorlarının takminen 3'ten 1'in bölününe qabat gelyar. Siriýanyň lideri Aşara Sedege YPG-niň öňkü lideri Mazlum Abdini prezidentin geňeşde wezipetine bellidi. Siriýanyň döwlet habar agentligi sanany habaryna görä, Siriýanyň prezidenti Ahmet Al-Şara YPG terror guramy tarapynyň ýol açylygy edilýän Siriýanyň demokratik güýçleriniň öňkü lideri Mazlum Abdini prezident geňeşde wezipetine bellidi. Sananın xabarına göre Al-Şara Penşenmure çıkarılan Perman bilen Abdini prezidentin geňeşde wezipetine bellidi. Abdi 25 avgusta geçirilen metbuat yığınına terror qoramatının dargadylanyny ıglan edipdi. MGM SDG'nin dargamağı möhüm vaqadır. Türkiýanyň yaralı güýçlerinin Siriýa qollugy duam eder. Türkiýanyň Milli Qoramak Ministriniň metbuat we jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça geňeşde we metbuat wekili kontradmiral Zeki Aktürk SDG'nin dargadılmağı ve onun Siriyan devlet idaralarına integrasiyatı, Siriyanın öz otiyarlığını ve teritoriyal bütünlüğünü korumak, hem de bir devlet bir koşun düşüncetini güçlendirmeyi tadın mühüm vakaları deyip belledi. Zeki Aktürk keptirip metbot yoluna çıkış etti. Zeki Aktürk SDG'nin dargadılmağı ve integrasiya ile bağlanışkı vakalardan hoşallıklarını belledi. Türkiye'nin yaralı güçleri Siriyada kadından 10 depkinin tuş yurda yayramağına Duanlı durunluqlun dödüdülmöğünü ve Siriyanın qoşunun etatanım terörsü qarşı görüşdü kuvatının üstülmöğünü hedir ki xarba xidmatdaşıq aralaşın çayırına qollu görməyə duam edir, deyip belidi. Xormat dinləyicə, daşayot xabarını dinlədiniz.

İllesir Türk dünyasının danları adlı gitmesiminin Novotdaki teyde bölümünün biz yeniden sizin bilen birlikte. Gitmesiminin sonu kütüde bölümünde Khorasan'dan Makedonya bir Türk sopa lideri Pir Mehmet Hayati adlı temanın üstünde durup geçmek isteyeriz. Hormat dinleyiciler, inni volta halkara katnaş karavancı bilirmen, Doktor Cemil Doğuş İpek'in sonki temalden bağlı sinnesini dikkatine getirmekçi. Pir Mehmet Hayati Hazretleri Rumili diyarına ruhu tadın iyi kaldırıp giden mühüm sopuların biridir. Özünü Türk şahsiyetlerin tapahtanların Pir Mehmet Hayati, Orta Asya'nın kadimi bilim merkezi olan Bukhara'da dünyaya inni. Bilimini Bukhara'da başlayıp Edirne şehrine devam ettirdi. Sonra devrin mühüm Türk medeni merkezlerinin biri olan Şehre şehrine geldi. Şehre şehrine halveti şeyhlerinden Pir Hüseyin Efendi'nin alımallı ve ruhu bilimini tamamladı. Şehirlikten halveti tarikatına Ağda Türk derviş hükmüne Anadolu bilen Rumeliyani birleştiren şahsiyet hükmüne yolu çıktı. Pir Mehmet Hayati seriden kaydından son ilkinci duralgısı Makedonya'daki Kiçeva şehri oldu. O yerde Gizhabat yaşanana karamazdan halkın yüreğine giyinden orun tuttu. Son malta siyahatının son duralgısı olan Ohrid şehrine yerleşti. Demokratik Makedonya Devleti'nin terketlerinin çağındaki tarihi Ohrid şehrine şun kun tekke meçit deyip tanılayan Zeynel Abidin Paşa meçidinin koloyuna halveti Hayatiye tekkesini kurdu. Bu tekke Ohrid şehrine kurulan ilkinci halveti dergahı olup Makedonya'daki halvetler için Koloynakı meçitle birlikte mühüm ehmiyete iyidir. Astana derecesine götürülen Ohrid, Halveti Hayati Dergahı, Ramazaniye Şahatının Hayati Topar için merkez oldu. Türk derevişlerin hoşniyetliğe yuğurulan İslam düşüncesinin sayesinde Balkanlarda tapahtı ınırdı bar olan yukarı derecedeki sağlaşı kuruşavu dürüdü. Pir Hayati Hedretleri şeyle kuruşavu

Ertirlik naharına belok, aralık naharda belok, kofeda belok. Bedenimize hakikatten ham şonça belok gerek mi? Näçe köp belok, şonça da sağdınlık diyer. Hünärmenler hem bizim bilen pikirdeşmeke. Eysem artıkmış belogun böyrökleri, bağrı ve yüreği nähili täsir edýärligini bilýäňiz mi? Gelin bililik de öwrenelim. Ertirlik naharına beloglu gatyk, aralyk naharına belog batonjygy, kofede belog goşunlusy. Aşam

Nakdaharın ne olsa koşmaça beloklu önümler. Bu imitleniş enliği size tanışmayı. Sonku devirde sosyal torların teyatiri bilen belok sağdın durmuşun ayrılması nişanına ürülü. Köp adam kuvvetli, sağdın ve beden taydan gelişikli olmak için günün devamına parkına varmadan her bir naharına belok koşuyar. Hünermenler olsa barha yayvanlanyan, bu enliğin göz önüne getirişimi ziyalı ziyansız değerliğine üns çekerler. Sebebi sonku yıllarda giyinlen yayran neçe köp belok, sonço da sağdınlık düşüncesi bedenin hakiki zerurluklarından öne geçip başladı. Eysem beloğu zerurluktan artık sarp etmek sağlığa nehili tesir getiriyor. Bedene günne neçe muktar belok gerek. TRT Havar bu meseleni Sağlık İlimler Üniversitesi'nin Cemgeçilik İmitlenişi Kafedrası'nın müdürü Profesör Doktor Elvan Yılmaz Akyüz bilen ara alıp masalaştı. Gelin hünermenimize kulak kavardalayın. İlk bilen bir zadı keskitleyin. Belok hakikattanla ören mühüm. Profesör Doktor Akyüz'ün keskitlemesine göre beloklar bedenin kuruluşuk materyallarıdır. Ösüş, ösüşün kamilleşmeği, dokumaların dikeldilmeği ve kaytadan emele gelmeği, immun ulgamının işleme için zerur, hükmani imit maddasıdır. Sonun için günlük belok kabul edişimizin muktarı ören mühümdür. Sebebi beloğun yeterlik derecede kabul edilmezliği dürlü sağlık yetmezliğini yüze çıkarıyor. Ama beloğu aşı köp kabul etmek hem bedene ziyan getiriyor. Profesör Doktor Akgül bu yerde mühim bir detala üns çekiyor. Beloğun muktarı yali onun nereden alyanığımız hem mühim. Günlük belok yetmezliğinin önünü almak için onu her naharda kabul etmek mühim. Ama hayzı çeşmeden alıyaz. Hayvandan gelip çıkayan belok mu ya da ösümlükten gelip çıkayan belok? Dünya bir görünüşlü belok çeşmelerini sarp etmek, peyda vermek beyledi dursun tersine ağır neticeleri yüze çıkarıp biler. Profesör Doktor Akgül yüze çıkıp bilecek ziyanları şeyle düşündürüyor. Eğer siz günlük her naharda hayvandan gelip çıkayan belok çeşmelerini sarp ediyen olsanız, ilkinci navatta yürek damar keserlerinin şeyle hem aşağıdan ve içeğinin yoğun bölüğünün yani kalorektal rak yağlı düğünük keserlerinin dürümök tevuk gölçülüğü yokorlanıyor. Bundan başka da suyum kabul edişiniz azalyanlığı sebeple içeri bilen bağlı meseleler yüze çıkıp immun ulgumunuza hem yaramaz tesir getirer. Beloğu aşı köp sarp etmek böğrükleri hem yaramaz tesir ediyor. Profesör Doktor Akgül sözünü şöyle devam ettiriyor. Eğer sizin önünün belli ya da bilmeyen böğrük keseliniz var olsa ve beloğu aşı köp sarp ediyen olsanız, bu yağday böğrüklerinizin yükünü arttırır ve keselin hasam yaramazlaşmağına sebep olur. Şorvatın özünde beloklar bağırda metabolizma size var oluyor. Bu hem bağırınıza ağramsalar. Eğer başka bir keseliniz var olsa, sol tevok gölçülüğü hasta arttırıyor. Eysem hayvandan gelip çıkayan belok mu ya da ösümlükten gelip çıkayan belok mu? Profesör Doktor Akgül'ün cevabı anık. Hayvandan gelip çıkayan beloklar ya da ösümlükten gelip çıkayan belok çeşmeleri hem üstten düşürülmeli değil. Günlük imitleşimimizde hem hayvandan hem ösümlükten gelip çıkayan beloklar sarp edilmeli. Ösümlük beloklarının bedenine özleştirilişini yukarılandırmak için onları DNA'lı önemlerle birlikte sarp etmeli. Ol hem antioksidantların düzümünü sağlamağı ve onların bedenine özleştirilişini yukarılandırmağı mümkünçülük veriyor. Gelin inni ozu hemmelerin kızıklanyan sorunu geçeliyin. Günne neçe muktarda belok sarp etmeli?
Professor doktor Akgüz sanlar bilen

düşündürýär. Günnülük beluk kabul edilişi barada aýdylanyna adamın ýaşyny, boyuny, agramyny we fiziologik ýagdaýyny göz öňüne tutup, sagdyn ululary üçin günne beden agramynyň her bir kilogramyna 1.12, 1.16 gram beluk kabul etmegiň ýeterlik boljakdygyny aýdyp biler. Çağırır üçün bu muqtar üýt goýar. Milleşme döwründäki beden agramynyň her bir kilogramyna 2-2.5 gram möçberine kabul edilip biler. Emma haýhydyr bir kesel bar bolan ýagdaýynda ýa-da türgenlerde bu ýagdaý üýt goýar we beloğun muqtary artdyrylyp bilinir. Esasan hem berhi tutýan adamlar mysalarynyň azalmagynyň öňüni almak maksady bilen her naharyna beloq sarp edýärler. Professor Doktor Akgül bu barada şeýle diýär. Beloğu günün dowamyna naharlara paýlamak mümkindir. Ýöne her naharda hökman suratda haýwandan gelip çykýan beloq bolmaly diýilen düzgünümiz ýok. Ösümlükden gelip çıkışlı belok çeşmelerimiz bolan nohut, kuradılan noyva, yaşıl mercimek ya da inni belok çeşmelerinin hatarına koşulayan yağlı tohumlarımız. Hoz, funduk, piste ve badam hem bizi belok bilen üpçin ediyar. Bulori hem imitleniş tertibimize koşanmazda günlük belok bölünüşünü has unut üpçin edip biler. Dünge belok aların deyip, her naharda yumurtko, malın etini, tavuk ya da balık yemek olsa, sağlık üçin ulu tavuk gölçülük dörüdür. Eysem beloklu katıklar ve içkiler var adı nemaydıp bolar. Professor Doktor Akgül bu meselede hem makullamogun hem de duyduruşun zerurduğun aydiyar. Günnelik sarp etmeli belok muktarımızdan geçmesek belokluk katık önümlerini ulanıp biliriz. Esasanla sport ile meşgul olanlar için. Ama imitlenişimizdeki katığın dine belokluk katık arkalı üpçün edilmeli ne doğru olur? Hava, ol bedenine mıysa emele gelmeğine ve mıysa yetkisinin önünü almağına yardım veriyor. Yöne siz eyyam yeterlik belok alyan olsanız, koşmaçı beloklu katıktan ya da beloklu içkilerden belok almağa sinanışman. Uelen belok ulanmak metelesinde hem sere sap olun. Eğer beloğu imit arkalı yeterlik derecede sarp ediyen olsanız, onu hükman uelen belok ulan koşmaçı sarp etmek zerur değil. Söhbetimizin ahirine ayrıtın üns vermeli adamların toporunu hemiyatla dalayın. Profesör Doktor Akgül şeyle duyduruyor. Bağır keseli olan adamlarda belokların metabolizmi bozulup bilinir. Aşı köp belok esasanla keselin ağırlaşan dövrününe, amyağın bedenine yığınanmağına ve bağır enflamiyasına sebep bolýar we aň düşünjäniň üýtbegine getirýär. Şeýle hem podagra keseli bolan adamlarda esasanla haýwandan gelip çykýan beloklaryň maletiniň we iýri hem de maýda şahlamalaryň iç goşlarynyň köp sarp edilmegi peşew kislatasynyň derejesini ýokarlandyryp keseliň tutgoýlaryny güýçlendirip biler. Yaşlı adamlara belok sarp etmek mühim bolsa da, böreklerinin işleyişine ve su sarp edişlerine göre beloğu aşı köp sarp etmekten kaça durmalıdırlar. Cemle vaydanımızda belok sağlık için hükman zerur. Yönü her bir peydalı zadın hem öz şeyi var. Belok çeşmelerinizi köptürlü görünüşe getirin. Muhtarını denagramlaştırın ve bedeninizin hakiki zerurluklarına kulak kavardın. Dinleyeniniz için sağ olun. Novottaki podcastımızda duşuşayan sağlıkta görüşelim.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 28. Avgust Cuma. Türkiye'de saat 13.30. Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dersürlerini dinleyemsiz. Dersürümüzü 16 metre 17670 kilogres kıska dolkunca nefer arkalı dinleyemsiz. Şunindek www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Türksat 4 arkalı VOTES radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dersimize songi yangilikler, kızıkarlı malumatlar ve çünkü namlı dersini itibarınızga havale kılamız.

Hormatly dinlejiler, soňky ýangylyklaryň hulasasy bilen tanyşdyram ýören Hormuz bogazyny gaýta açyşdan oldyn talaplar roýhatyny täýinlemekde. Israil parasy AIPAC labisi narazylyklar küçäýtgen bir peýta AQŞ aralyk saýlawlarga katda mablag sarflamakda. AQŞ 90 milliard nefti geýge bolan Venezuela konlarını 100 ýylga ijaraga alyş imkaniýetini körüp çıkmakta. Hormatly dinleyiciler, siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek tilindeki gündelik dasturlarını dinlediniz. Dasturumuzun takrarını ise Türkiye vakti bilen saat 05.30'da, Özbekistan vakti bilen saat 07.30'da dinlenmesi mümkün. Mazlumiz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü. Şunday kılıp Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek tilindeki dasturunu yakınlayımız. Gelgüsü dasturumuzda takrar uçuraş günçe. Hayır, selamat bolin.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'u Ankara. Bugün Cuma, Miladi 2026 yıl, Ağustos ayının 28'si, 1405. Koyoş yıl sümbüle ayının 6'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshittirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshittirishlarimiz yangiliklar, UNESCO'da Turkiyaning izlari lavhasi Vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Seljuqi karvonsarayları, UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yolumuzda Anadolu'nun asırlar davomida şark ve garbini birbirine bağlayan tarihi ticaret yollarına karadamız. Bu yollar üstüde kat götürgen Seljuqi karvonsaraylar, yolg'iz yollovchilar qonoqlaydigan binolar emas, belki xavfsiz ticaret, madaniy aloqa ve davlat tuzumunun kuchli sembolları sifatida Anadolu'nun tarixi kimligida muhim o'ringa egadir. Bugun birgalikda Seljuqi karvonsaraylarining UNESCO nuqtai nazaridan nima uchun muhim ekanligi, qanday xususiyatlari bilan ajralib turishi va ushbu merosni kelajak nasllarga yetkazish uchun olib boriladigan saqlash ishlarini ko'rib chiqamiz. Anatoli Seljuqi davlati 12. va 13. asrlarda Anatolidagi tijorat yo'llarini amniyat ostiga olish maqsadida keng bir karvonsaroylar tarmog'ini qurdi. Taxminan bir kunlik yo'l masofasi ko'zda tutilib qurilgan ushbu binolar savdogarlar va yo'llovchilar xavfsiz shaklda qonoqlayadigan markazlar edi. Yotoq, yemak, ichmak,

0: TT Radyosu.
1: Ye Sıdayı Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığı. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu ayrı akşamları.

0: yıldan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehir.
1: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo a todas as horas e em todos os lugares do mundo.

Maramatlı Allah'a iki türlü duamız var. Birinci bir duamız, sözümüz hem kalbimiz ben, etken duamız bolgan. En esosu duamız, kavli degen dua bolgan. İkinci bir duamız, kaysı isti etken bulsak, sosu isem dua bolgan. Ol duaga bir yaktan, fiili dua dev aytılgan.

Misal bolsa bir sabancı tarlasını süre berip urluğunu şaşkan bolsa, ekinşidin so isi bir yaktan dua bolgan. Nege dese sabancıdın şaşkanı so urluktan çıkkanlardı, toprak tuğul, kudayımız hak yaratkan. Yanı bolmagan toprak, aklı fikri yok eken de rızkımızdı kaydan bilsin, bilse tağı kaytıp versin.

Biraz taga oylasak, topraktan çıkarılgan bari rızık artında yalgız toprak bolmaydı. Kün, su, ava en bar. Susunlar tagı bizden, eş bir evdi tanımaydı.

Demek asıl üşünlük rahmetin kaznasına toprak esik boladı. Eginşi de sabanıman Allah'tan rızık tilep ol topraktı sürgünde rahmet esigin şaladı. Topraktın sürülgönü rızkımızdı kudaydın rahmetinden tilevge körüngen sebep boladı. Aynı sosu misal dey. Kaysi isti tutkan bulsak etken bari isimiz Allah'ka dua boladı.

Başka bir misalem, bir soktadın okuları, sosu em dua boladı. Kudayımız rahmeti men, ol soktadın gayratını, derslerini bülüge, sebep etip şart kıladı.

yerde esimizge hemen sorav keledi. İnsanlardan kulluguman bolup turgan sosu isler kaytip dua boladı. Biz kayrat körsetmesek eş bir zat bolmaydı. Kulluk bizim bolgan halde bizim etken islerimiz nege bizim bolmaydı.

Nav soroğa bir yavap sosu kepte berilgen. Biz eger çalışmasak, üşün ol isp olmaydı. Sosu istim bir şartı, gayratımız boladı. Tek sonuman barabar, başka şartlar em boladı. Esimiz em közümüz, kulağımız, kolumuz ya da barmaklarımız bolmay berse kaysı isti, kaysımız et aladı. Sosunlarda bizge bergen, Allah'tın özü bolgan. Somşelermen etkenimiz, bizim tuğul sonum bolgan.

Başka misal aytılsa, bir bakşacı bakşadın su yolağını yapsa, ol bakşada bolganlar bəri kurup kaladı. Su bakşacı de baytsa, men bolmasam bakşadan eş bir zaman sizler üçün meyva zebze çıkmayak. Meyvanızem zebzenizdi, şıgargan men bolamam.

Baksacıdın süyer de sözü toğrağa bol maydı. Negedese ol bakşa, sudan başka toprakka, künden kelgen şu hakka, taga neşe min türlü zatka muhtaç boladı. Baksacıdın bergen suğu, mınlagan sebeplerden tek brevi boladı.

Eğer suudu bir terek sorup talga vermese, su yaprakka oz basa, su bakışacı neşe su berse payda olmaydı. Bakışacıdan etkenisi, bakışa geçen kelgen suudun yolagını tıkamay, aşık tutkanı boladı.

Bir zattın bolganı, bir köp şartka baylı bolgan. Beri şartlar cıyılmasa, bir tek sebep noksan kalsa, sosu işler bolmaydı. Tek şartlardın şartı, em sebepler sebebi, Rabbimiz hak boladı. Beri şartlar cıyılsa, eğer Allah tilemese, eş bir is bolmaydı. Sağlıkla kalınız.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Selam aleyküm. Bugün 29. Avgust Şenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efir'e uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki gündelik dasturlarını dinleyipsiz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kHz kısa dolgunca Efir arkalı dinleyip şunun deyik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursa 4 arkalı VOTES radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dersimize son yenilikleri Türk dünyası sahne sanatı dasturunu itibarınıza havale kılamız. Stüdyoda men Hudaynazar.

Muhterem finansçılar, muhim haberlerinin sonki hulasaları bilen tanıştıramız. İran ve Humman Hurmu Boğazı'dan ötüş yönelişi boyunca gelişim oldu. Cihanlı salışı Gazze'de minlap adam evakuasiya kutmakta AKŞ ve Venezuela yirik neft gelişimlerine erişkenliğini malum kıldı. Hurmatlı dinleyiciler, siz Türkiye Vazı Radyosu'nun Özbek Tili'de gündelik dersini dinlediniz. Dersimizin tekrarını ise Türkiye vakti bilen saat 5.30'da, Özbekistan vakti bilen saat 7.30'da dinleyiciler mümkün. Menzilimiz Türkiye Vazı Radyosu'nun Özbekçe bölümü. Elektron postamız uzbek.tr.net.tr. Şunda kılıp Türkiye Vazı Radyosu'nun Özbek Tili'deki dersini yakınlayınız. Gelgüsü dersimize uçuraşkınca hayır, aman bolin.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
8: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
14: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangi Radyoya?
3: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: para Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: İç Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshittirishlarimizni Türkiye vakti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vakti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vakti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la